dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.

kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdü.

Döner hasret fenerleri gözlerinde, sarar sıcak fırtınalar.

0: taraftayım hala.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 4.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

Lütfen bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka 2026'da sosyal medyayı nasıl etkileyecek? Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin gerçeklerinden ayırt edilemediği bir döneme giriyoruz. Bu yeni dijital çağda gerçeklik artık sonsuz şekilde kopyalanabilir bir kaynak haline gelecek. Platformların bu sentetik içerik bolluğuyla nasıl başa çıkacağı ve kullanıcı güveninin nasıl korunacağıysa en büyük soru işareti. Instagram CEO'su Adam Mosseri, internetin ilk yıllarından beri gücün kurumlardan bireylere geçtiğini ancak yapay zekanın bu dengeyi tekrar bozabileceğini belirtiyor. 2026 yılında internetteki içeriklerin büyük bir çoğunluğunun artık geleneksel yöntemlerle değil, yapay zeka ile üretildiği öngörülüyor. Bu durum içerik üreticileri için yaratıcılık çıtasını çok daha yukarılara taşıyacak. Artık sadece üretebilmek yetmeyecek, sadece sizin üretebileceğiniz özel ve taklit edilemez işler ortaya koymak başarının tek anahtarı haline gelecek. Yapay zeka her şeyi mükemmelleştirdikçe insanlar bilinçli olarak kusurlu olanın peşine düşecek. Mosseri, gelecekte parlak ve pürüzsüz görsellerin yerini net olmayan, sallantılı çekilen ve ham duran estetiğin alacağını söylüyor. Kusurlar artık birer estetik tercih değil, içeriğin gerçek olduğunun kanıtı ve savunma mekanizması sayılacak. İnsanların artık cilalı ve profesyonel duran her şeye karşı doğal bir şüpheyle yaklaşacağı, şeffaf olanın kazanacağı bir döneme giriyoruz. Peki neyin gerçek, neyin sahte olduğunu nasıl anlayacağız? Instagram patronu sahte medyayı kovalamaktansa gerçek medyayı damgalamanın daha mantıklı olduğunu savunuyor. Bu kapsamda kamera üreticileriyle işbirliği yapılarak çekim anında dijital imza atılması planlanıyor. Bu dijital parmak izleri bir içeriğin kim tarafından ve ne zaman paylaşıldığına dair şeffaf bir kanıt sunacak. Instagram içerik üreticilerini korumak için orijinal içerikleri sıralamada öne çıkaracak ve AI etiketlerini çok daha görünür kılacak.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den bir kez daha günaydın herkese. 30 Temmuz Perşembe sabahındayız, duyuyorsunuz güzel şarkılarla güne başladık. Günün hava durumu ne diyor? Az sonra detaylarıyla aktaralım.

0: Kulübü FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729

0: 09 01 32 siset.com.tr. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik. Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 96 05
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Bir son dakika gelişmesini aktaralım değerli dinleyenler. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne operasyon. Başkan Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Ajansların son dakika haberi olarak geçtiği bu bilgide yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığı haberi paylaşılıyor. Etimesgut Belediyesi Mart ayında da benzer bir soruşturmayla gündeme gelmişti.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka 2026'da sosyal medyayı nasıl etkileyecek? Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin gerçeklerinden ayırt edilemediği bir döneme giriyoruz. Bu yeni dijital çağda gerçeklik artık sonsuz şekilde kopyalanabilir bir kaynak haline gelecek. Platformların bu sentetik içerik bolluğuyla nasıl başa çıkacağı ve kullanıcı güveninin nasıl korunacağıysa en büyük soru işareti. Instagram CEO'su Adam Mosseri, internetin ilk yıllarından beri gücün kurumlardan bireylere geçtiğini ancak yapay zekanın bu dengeyi tekrar bozabileceğini belirtiyor. 2026 yılında internetteki içeriklerin büyük bir çoğunluğunun artık geleneksel yöntemlerle değil, yapay zekayla üretildiği öngörülüyor. Bu durum içerik üreticileri için yaratıcılık çıtasını çok daha yukarılara taşıyacak. Artık sadece üretebilmek yetmeyecek, sadece sizin üretebileceğiniz özel ve taklit edilemez işler ortaya koymak başarının tek anahtarı haline gelecek. Yapay zeka her şeyi mükemmelleştirdikçe insanlar bilinçli olarak kusurlu olanın peşine düşecek. Mosseri, gelecekte parlak ve pürüzsüz görsellerin yerini net olmayan, sallantılı çekilen ve ham duran estetiğin alacağını söylüyor. Kusurlar artık birer estetik tercih değil, içeriğin gerçek olduğunun kanıtı ve savunma mekanizması sayılacak. İnsanların artık cilalı ve profesyonel duran her şeye karşı doğal bir şüpheyle yaklaşacağı, şeffaf olanın kazanacağı bir döneme giriyoruz. Peki neyin gerçek, neyin sahte olduğunu nasıl anlayacağız? Instagram patronu sahte medyayı kovalamaktansa gerçek medyayı damgalamanın daha mantıklı olduğunu savunuyor. Bu kapsamda kamera üreticileriyle işbirliği yapılarak çekim anında dijital imza atılması planlanıyor. Bu dijital parmak izleri bir içeriğin kim tarafından ve ne zaman paylaşıldığına dair şeffaf bir kanıt sunacak. Instagram içerik üreticilerini korumak için orijinal içerikleri sıralamada öne çıkaracak ve AI etiketlerini çok daha görünür kılacak.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şuraya düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.
8: Günaydın bir kez daha Trakya'nın dört bir tarafında şu dakikalarda radyoları başında olan değerli dinleyicilerimiz, saatler 8'i bir dakika geçiyor. Bu havanın keyfini çıkarın. Perşembe günü Trakya'da, İstanbul'da, Marmara'da yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 29-30 derece dolaylarında. Poyraz özellikle bugün bölgede şöyle bir derin güzel nefes almamızı sağlayacak. Ama önümüzdeki haftaya dikkat. Hani geçtiğimiz haftalarda Avrupa'yı kasıp kavuran o ejderha sıcakları var diye işte onlar Türkiye'ye geliyor. Önümüzdeki hafta birçok bölgede hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde olacak. Marmara bölgesinde de sıcaklıklar 38-42 derece arasında değişecek. Önümüzdeki hafta yaz mevsiminin en bunaltıcı dönemlerinden biri yaşanabilir. Değişemem sen gibi, bana verdi zarar, seyreden yazı bile geçmeden kış.

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: BFM reklam.
1: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık.

0: ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Küpe FM reklam.

0: yaptınız? Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
4: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
8: Küpe FM reklam.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. 10 Ağustos'a kadar adaylar tercihlerini yapacaklar. Ve bu dönemde adaylara rehber olması açısından hangi bölümü yazmaları konusunda onlara belki de bir fikir vermesi açısından biz de yayınlarımızda çeşitli konuklar misafir ediyoruz. Onlardan bir tanesi de bugün saat 9.10'da radyomuzda konuk olacak. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Birkan Tapan yayınımızda olacak.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel, bulaşık makinesi hediye Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Proise ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
7: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
0: Küpe FM reklam.
8: Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurduğumuz gibi yayınımızın bu bölümünde bir konuğumuzla sohbet edeceğiz. Bu sohbete sizlerin de dahil olmasını isteriz. Çünkü tercih döneminde bulunduğumuz bu günlerde biraz sonra gerçekleştireceğimiz bu sohbet hem aday öğrencileri hem de aileleri yakından ilgilendiriyor. Belki de onların tercih yapmasında böyle minicik bir katkımız olacak bu sohbetle. Çok isteriz sizin de bu sohbete katılmanızı. Konuğumuz Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Birkan Tapan. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
9: Günaydınlar, hoş bulduk.
8: Hocam, bu kadar yoğun bir iş arasında bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Gerçi sizin göreviniz dolayısıyla bütün bir yıl boyunca yoğun ama bu dönemin yoğunluğu ve heyecanı da bir başka olsa gerek.
9: Evet, gerçekten çok güzel söylediniz. Aslında tercih dönemleri bizim hem yoğun olduğumuz ama bu alanda da öğrencileri bildirirken gerçekten çok büyük keyif aldığımız bir zaman. Çünkü özellikle göz bebeğimiz gençlerimiz. Onların seçecekleri meslek hayatları boyunca onların kariyerlerine yön verecek, iyi bir aile kurmalarına sebep olacak, hayattan mutlu olmalarına, zevk almalarına sebep olacak. Dolayısıyla bu tercihi ne kadar doğru yapabilirlerse, biz de onlara bir katkı verebilirsek çok çok mutlu olacağız. Çok büyük bir keyifle bu dönemi yaşıyoruz hep birlikte.
8: Evet, bu sene Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nin Silivri'deki kampüsünün 3. yılıydı.
9: Evet, evet.
8: Her geçen yıl hem öğrenci sayısı artıyor hem de bölüm ve program sayısı artıyor hocam. Biraz o konuyla başlayalım. Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nin Silivri Kampüsü ile ilgili biraz bize bilgi verirseniz sonrasında benim soracağım konular da olacak.
9: Tabii ki. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu üçüncü yılımız. Biz de Silivri'de bulunmaktan dolayı son derece mutluyuz. Temelde şu anda iki akademik birimle eğitim öğretim devam ediyor. Sağlık Bilimleri Fakültemiz. Sağlık Bilimleri Fakültemizin altında Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Sağlık Yönetimi bölümleri yer alıyor. Bunlar 4 yıllık bölümlerimiz. Ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda ameliyathane hizmetleri, anestezi, ilk ve acil yardım, tıbbi görüntüleme teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri, fizyoterapi, bu 2 yıllık fizyoterapi, diyaliz, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ve telesağlık bölümlerimiz var. Yani 9 programımız da orada var. Dolayısıyla eğitim öğretim 2 akademik birimle şu anda Silivri Sağlık Kampüsü'nde devam ediyor.
8: Bu arada tabii Demiroğlu Bilim Üniversitesi Trakya'nın da tek sağlık üniversitesi.
9: Doğru.
8: Bildiğim kadarıyla
9: doğru.
8: Değil mi? Doğru. Şunu da söyleyelim. Biz aslında geçen seneki yayınımızda da söylemiştik ama tabii ki hem Trakya'nın ilk sağlık üniversitesi olması açısından hem de Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nin Florence Nightingale Hastanesi'nin bağlı olduğu vakfa bağlı olması açısından da bir avantaj teşkil ediyor değil mi?
9: Çok doğru. Aslında Silivri'de 3. yılımız dedik ama Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2006 yılından beri var olan bir üniversite. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sağlık bilimleri uzmanlık alanı, tematik bir üniversite. Grup Florence Nightingale Hastaneleri ile güçlü bir işbirliği var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi vakfın aynı zamanda sahip olduğu hastaneler olduğu için orada çok ciddi bir avantajı var. Florence Nightingale'in gücü, desteği, birikimi biliyorsunuz toplumda da çok çok ciddi bir imajı var. Dolayısıyla bazen öğrenci adaylarıyla konuştuğunda diyor ki annem babam orada çok önemli bir uzmandan bir ameliyat geçirmişti, tedavi almıştı. Ben şimdi onun yanında staj yapıyorum, uygulama yapıyorum, beraber çalışıyoruz. Bu çok büyük bir mutluluk diyordu benim için. Hakikaten çok büyük bir deneyim sağlıyor. Florence Nightingale Hastaneleri de Türkiye'nin ilk özel hastanelerinden biri bildiğiniz gibi. Kardiyolojiden onkolojiye, çok çok özel branşlara, spide bifida gibi, organ nakli gibi birçok alanda hizmet veren bir kuruluş. Dolayısıyla bize gelen öğrenci Florence Nightingale Hastanelerinde özellikle ama bunun dışında tabii bizim İl Sağlık Müdürlüğü ile yine protokollerimiz devam etmekte. Diyaliz merkezleriyle buralarda bu protokollü merkezlerde aldıkları eğitimlerle gerçekten kusursuz bir sağlıkçı olarak yetişiyorlar. Ve şunu söyleyeyim, bu çok önemli bir bilgi. 2025 yılı raporlarına göre Yükseköğretim Kurulu'nun Demiroğlu Bilim Üniversitesi Türkiye'de ilk 6 ay içinde mezunlarını işe yerleştirme konusunda birinci sırada.
8: Evet.
9: Bu gerçekten çok önemli bir başarı. Ama bu tabii bizim için sürdürülebilir hale gelmeli. Bizim amacımız bu. Dolayısıyla bu işbirliğini arttırarak devam etmeyi ve özellikle bize gelen öğrencileri çok hızlı şekilde mezuniyetten sonra meslek sahibi yapabilmeyi çok istiyoruz, önemsiyoruz. Bu yönünde de istihdamı çok çok önemsediğimizi tekrar ifade etmek istiyorum.
8: Evet hocam, bir daha hatırlatayım. Sohbete sonradan katılanlar varsa Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Birkan Tapan'la sohbet ediyoruz. Hocam şimdi bir konuda şu, ben hep konu açıldığı zaman, söz oraya geldiği zaman söylüyorum ve bunu inanarak söylüyorum. Şimdi bir öğrencinin tabii ki tercih edeceği bölüm için aldığı puan önemli, ilgisi önemli, yeteneği önemli ama aileler açısından da şu önemli. Şu yaşadığımız ekonomik şartlarda o çocuklarını daha rahat bir biçimde okutabilmek de önemli.
9: Tabii.
8: Dolayısıyla şimdi bizim bu yayınımızı bütün Trakya'da, Trakya'nın dört bir köşesinde dinleyen insanlar için aslında Silivri çok kolay ulaşılabilir. Ulaşım olanakları açısından İstanbul'a çok yakın. İşte Edirne'ye, sınıra çok yakın.
9: Doğru.
8: Dolayısıyla Silivri'de bir öğrenci yaşamı açısından da bana göre başka birçok yerle kıyasladığımız zaman avantajlar var. Şimdi Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nin Silivri kampüsü nasıl bir kampüs? Burada öğrenciler nasıl bir eğitim ve sosyal hayat bekliyor onları ve Silivri'nin öğrenci yaşamı açısından sunduğu avantajları sizin bakış açınızla ben öğrenmek isterim.
9: Tabii. Çok çok güzel ifade ettiniz. Aslında Silivri ilk duyulduğunda veya düşünüldüğünde belki biraz daha ulaşım vesaire anlamında bir soru işareti yaratıyor olabilir ama inanın ki ulaşım imkanlarının metrobüsten sonraki otobüs imkanları vesaire, bunlar zaten toplu taşımayla hiçbir sorun yok. Ancak biz üniversite olarak da zaten öğrencilerimize ring servisleriyle destek veriyoruz. Yani Beylikdüzü olmak üzere, Mahmutbey olmak üzere, Esentepe olmak üzere, tabii her sene güzergahlar öğrencilerin demografik durumlarına göre değerlendiriliyor, karar veriliyor ama biz öğrenciye ulaşım desteğini bu anlamda zaten sağlıyoruz. Ama Silivri'ye geldikleri andan itibaren de burada sahip olduğumuz altyapı, laboratuvarlar, çok çok güzel bir kütüphanemiz var. Yani ben aslında açıkçası tabii bir radyo programında bunu anlatmakta ne kadar canlanıyor hafızalarda bilmiyorum ama üniversite kampüsüne gerçekten davet etmek istiyorum. Gelip görmelerini istiyorum. Son derece modern maketlerimiz, uygulama laboratuvarlarımız, şimdi teknoloji transfer ofisimizi de biz Silivri kampüsümüze taşımak üzereyiz. Yani onun dışında da az önce söylediğim gibi çok güzel bir kütüphane ortamı, öğrencilerin spor yapabilecekleri açık kapalı spor alanları, çok gerçekten üniversite hayatını dört dörtlük yaşayabilecekleri bir ortam söz konusu. Ama tabii ki en önemli şey bizim söylediğimiz gibi eğitim kalitesi, bir sağlık üniversitesi olarak bizim için çok çok önemli. Çünkü bizim yaptığımız iş direkt bir insan hayatıyla ilgili. Pardon deme şansımız yok. Dolayısıyla bizim sağlıkçıyı bir kere kusursuz bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de mutlaka zaten yine konuşacağız muhtemelen ilerleyen zamanlarda ama bu tarz laboratuvarların olması, hastanesinin olması, tercih yaparken özellikle sağlık okumak istiyorsa öğrencilerin mutlaka dikkat etmesi gereken alanlar. Bunlar da Silivri kampüsümüzde fazlasıyla karşılık bulacak. Bunun dışında tabii söylediğimiz gibi yani öğrenciler çalışma ortamı olarak da geldikleri zaman kendilerini daha rahat konsantre edebilecekleri, hissedebilecekleri bir alan bulacaklar. Sınıflarımız oldukça ergonomik yapıda tasarlanmış durumda. Her türlü teknolojik donanımı var. Konferans salonumuz çok etkin bir şekilde kullanıyoruz. Çok önemli konukları arada mutlaka davet ediyoruz. Belirli periyotlarla bize konferanslar ve seminerler veriyorlar. Yani üniversite hayatından beklenen tüm bu faaliyetler aslında Silivri Sağlık Kampüsü'nde öğrencilerimizi bekliyor olacak.
8: Hocam az önce söylediğiniz şeye ben de izninizle bir katkıda bulunayım. Aday öğrencileri siz Silivri Kampüsü'ne davet ettiniz ki bence de mutlaka gitsinler, görsünler. Orada bilgi alsınlar öğrencilerden, mezun öğrencilerden, eğitim kadrosundan. Ama bir de Cuma günü de Çorlu'da bir etkinlik var. Üniversite günleri Çorlu'da Nazım Hikmet Ran Parkı'nda Cuma saat 16'da başlayacak. Aman ben o saatte çalışıyorum falan demesinler, aileler de gelsinler. Çünkü akşam 22'ye kadar orada birçok üniversite yer alacak. Demiroğlu Bilim Çok Üniversitesi'nin doğru. standını da ziyaret edebilirler.
9: Biz de orada olacağız.
8: Evet hocam, az önce bölümleri sayarken dijital sağlık dediniz yanlış duymadıysam. Bu pek sık duyduğumuz bir bölüm değil. Bir bu konuyla ilgili bilgi vermenizi sizden rica edeceğim. Bir de son yıllarda özellikle çok ilgi gören birçok bölüm ve birçok program var ama özellikle çok yoğun ilgi gören program ya da bölüm hangisi ve o dijital sağlık dediğiniz şeyi biraz daha açmanızı rica edeceğim.
9: Telesağlık. Telesağlık programı tabii her şey değişiyor biliyorsunuz. Teknolojinin etkilerini çok sık her alanda hissetmeye başlıyoruz. Tabii sağlık da değişiyor ve gelişiyor. Özellikle şimdi artık hastaların tabii ki hastaneye geliyorlar. Hala merkez hastane ama biliyorsunuz evde sağlık uygulamaları var. Uzaktan sağlık hizmetleri sunuluyor. Bunların altyapıları oluşturuluyor. Sağlık turizmi var. Sağlık turizmini alacak hastalar önceden hangi alanda hizmet alacaklar? İhtiyaçları neler? Onların sağlığa yönelik ihtiyaçlarının tanımlanması, anlanması anlamında bizim dijitali kullanan ve aynı zamanda sağlık teknikeri olarak yetişmiş kişilere ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu bölüm şu anda yeni açılan bir bölüm olarak ilerisi için de gerçekten çok ciddi bir gelecek vaat eden mesleklerden bir tanesi. Dijital tüm mesleklerde olduğu gibi. Zaten sağlık, Turan Beyciğim sizin de bildiğiniz gibi hiç bitmeyecek bir alan ve ihtiyacın en yoğun olarak hissedildiği bir alan. Yani istatistikler öyle söylüyor bize. Dünya Sağlık Örgütü 2050 yılına kadar 100 milyon sağlıkçının ihtiyacının sürdüğünü söylüyor. Hatta bu yıl devlet atamalarında 50 bin sağlıkçının kamuya atanacağını konuşuyor.
8: Yani istihdam avantajları da söz konusu bir tarafta.
9: Tabii çok ciddi istihdam avantajı. Zaten bizim için aslında önemli olan bu mesleğimizi almak ve bir an önce istihdama katkı da bulunmak olmalı. Dolayısıyla sağlık bu alanda çok önemli bir alan ve dolayısıyla dijital tarafı da işin çok önemli bir şekilde geleceğe yönelik bize bir kapı açabilir, perspektif sunabilir. Tabii burada bizim sağlık mesleklerini kıyasladığımızda siz güzel bir şey söylediniz. Çok farklı alanlarda. Söz gelimi işte ameliyathane anestezi bölümümüz var. Burada öğrencilerimiz daha ziyade ameliyathanenin içerisinde çalışan gruplar bunlar. Anestezi bölümündeki öğrencimiz hastaya ameliyatlarda, operasyonlarda anestezi verilince onu izleyen, takip eden grupta yer alıyor. Ameliyathane hizmetlerindeki arkadaşlarımız orada cerraha asiste ediyorlar. Ameliyatlarda hemşireye yardım ediyorlar. Ameliyatların içinde fiilen bulunuyorlar. Tıbbi görüntüleme teknikleri biliyorsunuz radyoloji, tomografi, MR gibi ünitelerde görev alıyorlar. Tıbbi laboratuvar teknikleri var. Diyaliz programımız var. Yaşlıdan, nüfustan hep bahsediyoruz. Kronik hastalıklardan hep bahsediyoruz. Yine ihtiyacın çok yüksek olduğu alanlardan bir tanesi. Ancak bunlarla beraber yine birazdan belki detayla konuşacağız. Bir de sağlık hizmetlerinin organizasyonunu yapan, işletme ve sağlığı birleştiren sağlık yönetimi. Çünkü biliyorsunuz yani sağlık da sonuçta bir işi. Hem özel olsun, kamu olsun. Bunların da etkili, verimli ve işletme prensiplerine göre yönetilmeye çok ihtiyaçları var. Bunu bilen, hem sağlığın dinamiklerini bilen, hem işletmeyi bilen kişilere ihtiyaç var. Hastalar geldiği zaman, bir hastaneden içeri girdiği zaman onları doğru yönlendirecek, ihtiyaçlarını anlayacak, karşılayacak, onların hizmetlerden daha kolay faydalanmasını sağlayacak. İşte bunu dijital yapanlar telesağlıkçılar, fiilen karşılıklı yapanlar tıbbi dokümantasyon sekreterlik grubu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla benim tabii bu saydığımız bölümlerin hemen hemen hepsinde çok çok ciddi fırsatlar var ama burada önemli olan kişinin kendine uygun mesleği bulması. Söz gelimi ben işte ilk acil yardım programımız çok rağbet gören bir program. Ancak tabii orada biliyorsunuz bir kaza anında hastaya

0: bizi tercih ofislerinde gelip bulabilirler. Silivri Sağlık Kampüsü'nde çok daha detaylı olarak bilgi verelim.
1: Sosyal medya hesaplarından da takip etsinler. Hocam, evet. Bir arkadaşımın kızı var. Evet. Başka bir şehirde, başka bir üniversite bölüm okuyordu. Sonra karar verdi. Ben bu bölümden memnun değilim, mutlu olamayacağım diye. Geldi İstanbul'da bir üniversitede ilk ve acil yardım okumaya başladı.
0: Evet.
1: Ne çektiğimi bir ben biliyorum, bir Allah. Hocam, bize ne zaman gelseler Turan amca, aç kollarımı açıyor, yok damar yolu bulacağım, yok şey. Her tarafım mosmor ve delikte. Tabii çocuklar tercih yaparken, öğrenciler tercih yaparken puanlarının yanı sıra ilgi alanları ve yeteneklerinin yanı sıra burs olanaklarını da göz önünde bulundurmak zorundalar.
0: Çok
1: özellikle
0: doğru.
1: Aileler için daha da önemli oluyor.
0: Çok
1: peki
0: doğru.
1: Biraz özellikle Silivri Kampüsü'ndeki, genel olarak aslında bütün Demiroğlu Bilim Üniversitesi ile ilgili söz edeceksiniz ama biraz burs olanaklarından söz eder misiniz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi olarak gerçekten başarılı bir öğrenci kazanmayı her zaman çok arzu ediyoruz. Bu konuda da gerçekten çok güçlü şekilde destek vermek istiyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi kampüsümüzde bulunan beslenme diyetetik, fizyoterapi, rehabilitasyon, bu bölümlerde tercih burslarımız, sağlık yönetiminde yine tercih bursumuz, bu rakamlar aşağı yukarı %35'lere varan oranda gerçekleşiyor.
1: Çok özür dileyerek hemen buyurun, araya gireyim. Tercih bursu dediğiniz şeyi biraz daha açmanızı rica edeceğim.
0: Elbette. Tercih bursu öğrencimizin okulumuzu birinci sırada tercih etmesi halinde öğrenciye sağlanan ekstra bir destek bu. Aynı zamanda yine yöre burslarımız var. 2 yıllık sağlık hizmetleri meslek yüksekokulumuzda. Burada da yine öğrencimiz bizi birinci sıradan tercih ederse bu yörenin öğrencisine, ki işte yöre dediğimiz Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Trakya'nın il ilçeleri, Kırklareli ilçeleri, Edirne il ilçeleri, Silivri elbette, Beylikdüzü, Arnavutköy gibi alanlar. Yine onun detaylarını da tabii bizleri arayarak öğrenebilirler. Buradan gelen öğrencilerimize de %45'lere varan tercih burslarıyla destekliyoruz öğrencimizi.
1: Evet, tabii artık sağlık konusu birçok konuda olduğu gibi dünya ile entegre olmuş durumda. Evet. Türkiye'nin sağlık sektörü de belli konular açık ara önde ama Türkiye'deki sağlık sektörü, nasıl ifade edeyim onu, artık uluslararası hizmet veriyor. Bu da öğrencilerin eğitim alırken de farklı bir şekilde eğitim almalarını da gerektiriyor olabilir. Mesela işte Erasmus gibi bir olanakları varsa bu onların profesyonel hayatlarına daha farklı bir avantaj getiriyor olabilir. Peki Erasmus ya da işte uluslararası değişim programları gibi programlarla ilgili, bu konuyla ilgili üniversitenin politikası nedir? Neler bekliyor öğrencileri?
0: Bu konuyu çok önemsiyoruz ve öğrencilerimizi de çok ciddi şekilde destekliyoruz. Yani yaklaşık bir 100'e yakın kuruluşla zaten anlaşmamız var, protokolümüz var. Ancak bunun dışında da öğrencilerimiz herhangi bir okulla yazışıp da o okulla da orada Erasmus yapmayı isterse elbette ki protokol kapsamında uluslararası ofis yetkililerimiz bu anlaşmaları da yürütüyorlar, yapıyorlar. Çok önemli bir konu çünkü artık dediğiniz gibi sağlık ulusal sınırları aştı. Dolayısıyla günümüzde artık bir sağlıkçının mutlaka yabancı dil bilmesi, yabancı bir ülkenin sağlık sistemini görmesi, tanıması son derece kıymetli, çok önemli. Dolayısıyla hem akademisyenlerin hem öğrencilerin mutlaka bu imkandan faydalanmaları çok önemli. Biz de bu konuda gereken desteği veriyoruz. Zaten Avrupa Birliği'nin bir projesi bu. O konuda da sahip olduğumuz fonlardan öğrencileri çok ciddi şekilde yararlandırıyoruz ve teşvik ediyoruz. Gitmelerinden de büyük bir memnuniyet duyuyoruz.
1: Evet. Hocam, tabii şimdi öğrenciler, az önce benim arkadaşımın kızından verdiğim örnek gibi, işte bir bölümü yazıyorlar büyük bir heyecanla, merakla, ama o bölümü okumaya başladıktan sonra böyle fikirleri değişebiliyor. Mesela çift ana dal yapmak isteyebiliyor
0: çok
1: kimisi.
0: Doğru.
1: Kimisi yatay geçiş yapmak isteyebiliyor. Üniversitenin bu konularla ilgili programları nedir? Öğrencilere hangi fırsatları sunuyor?
0: Elbette. Çift ana dal, yan dal programlarımız da var. Önce şeyden başlayayım. Yatay geçiş kısmından başlayayım. Söz gelimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun ele alacak olursak, bu 9 programa gelen öğrencimiz bizim ilk 100 dönemi içerisinde ortak dersler alıyorlar. Meslek dersleri özellikle bahardan sonra başlıyor. Dolayısıyla birinci dönem bize gelen öğrenci bir şekilde bölümünü tanıdıktan sonra çok olmuyor gerçi ama ben farklı bir bölüme geçmek istiyorum derse biz ona güz döneminin sonunda kurum

0: için geçiş hakkı tanıyoruz. Not ortalamasıyla tabii bunu yapıyor. Kontenjan dahilinde yapıyor. Bugüne kadar bundan da faydalanan öğrencilerimiz oldu. Ama dediğim gibi genelde öğrencilerimiz başladıkları bölümü de seviyorlar. Orada devam ediyorlar açıkçası. Bu önemli bir avantaj. Çünkü bazen öğrenci yani bir tercih yapıyor elbette ama okumaya başladıktan ve bölümü tanıdıktan sonra aslında o mesleğin kendisine çok da uygun olmadığını fark edebiliyor. O zaman bu imkanı veriyor olmak bence öğrenci için çok önemli bir artı. Ben bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çift anadal yan dalda da özellikle işletme ve yönetim bilimleri fakültemiz, yönetim bilişim sistemleri ve işletme fakültelerimiz var. Sağlık yönetimi bölümümüz var. Psikoloji bölümü gibi bölümler özellikle diğer bölümlere çift anadal yan dal konusunda ciddi avantajlar sağlıyorlar. Bu zaten yönetmeliğimiz bizim hazır hali hazırda öğrencinin başvurusuyla beraber bölümler arasındaki protokoller de oluşturuluyor. Şu anda hali hazırda bizim sağlık yönetimi bölümüyle yönetim bilişim işletme bölümleri arasında çift anadal uygulanıyor. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu programları arasında uygulanıyor. Yine düşündüğümüz işte özellikle psikoloji sağlık yönetiminin psikolojiyle beslenme diyetinin psikolojiyle yapmasına yönelik de planlarımız var. Bunların da öğrenci için bence mesleki anlamda çok ciddi faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi mikro yeterlilikler diye bir kavram Yükseköğretim Kurumumuzda zaten var olan ama günümüzde daha çok tartışılan bir kavram. Bunlarla ilgili de üniversitemizde müfredatlar yapılandırılıyor. Yani belli bir eğitimi, belli bir AKTS'yi öğrenci alacak, tamamlayacak. Ancak bunun üzerine de daha piyasanın beklediği, sektörün beklediği, paydaşların beklediği alanlarda onlara mikro yeterlilikler kazandıracak şekilde, ekstra yetkinlikler kazandıracak şekilde de biz onları destekleyeceğiz ve meslek hayatında gerçekten kusursuz birer sağlıkçı olarak çıkmalarını sağlamayı düşünüyoruz, planlıyoruz.
1: Hocam şunu düşünüyorum, bilmem siz ne dersiniz. Şimdi gençler bir bölümü yazacaklar, kazanacaklar, orada okuyacaklar, okulları bitecek, çalışmaya başlayacaklar. Evet. Sonra bizim yaşlarımıza geldiği zaman aradan okulu bitirdikten sonra 30-35 sene geçtikten sonra zaten o mesleği akademik eğitimini almış oluyor. Çalışırken de o farklı bir deneyimle zaten o işi artık profesyonel olarak yapmış oluyor ama aradan o kadar zaman geçtikten sonra hangi dersi aldın, ne dersi aldığının bana göre çok önemi kalmıyor. Akılda kalan şey o okulda okurken derslerden daha çok arkadaşlarıyla ilişkileri, o okuldaki sosyal hayat, ne bileyim o okuldaki kulüplerde, okul kulüplerinde yaptığı çalışmalar. Çünkü bunların da başarıyla okulu bitirmek kadar bunların da önemli olduğunu düşünüyorum öğrenciyken. Okulun biraz bu alanda ki olanakları nedir? İşte kulüp çalışmaları, sosyal olanaklar, bunlarla ilgili bilgi verir misiniz?
0: Çok doğru söylediniz. Biz kulüplerle ilgili de tabii ki öğrenci kulüplerimizin sayısı yaklaşık 20-25 tane kulübümüz şu anda aktif olarak çalışıyor. Bunların arasında tabii sporla ilgili kulüplerimiz var, sanatla ilgili kulüplerimiz var, müzik kulübümüz var, fotoğrafçılık var, gezi kulübümüz var, yapay zeka kulübümüz var, tıp öğrencilerimizin oluşturduğu kulüpler var. Gerçekten birçok alanda ve ona da yine rektörlüğümüzün çok güçlü bir desteği var. Yani öğrencinin bu tarz kulüplere girmesi, bu kulüplerde faaliyet yapması onlara hem mesleki anlamda bir takım artılar getiriyor hem bazen bunu biz yurt dışında zaten çok biliyorduk. Sadece ders başarısı önemli olmuyor. Hele hele sağlık alanında sağlık biraz daha kültürel düzeyini de kişinin yukarıda tutması gereken bir alan diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizde zaten branş gereği olmazsa olmaz faaliyetler. Öğrencilerimiz de çok aktif bunlara katılıyorlar. Biz hatta beraber de onların davetleri üzerinde çeşitli organizasyonlarda onlarla yer alıyoruz. Huzur evlerine ziyaretler yapıyoruz. Köylere ziyaretler yapıyoruz. Yarışmalar düzenliyoruz. Bilimsel bir takım aktiviteler. Geçen sene mesela öğrencilerimiz son senede yaptıkları projeleri Florence Nightingale hastanelerinin de bir sergiye dönüştürdük biz onları. Poster sergilerine ve orada hastanemizin üst düzey yöneticileri geldi. Çocukların yaptığı projeleri gördü ve tabii onları işe alırken de bu bir adım daha öne taşıyor. Yani moleküler biyoloji alanında çok güzel projeler, tıp alanında, sağlık yönetimi alanında projeler, çok güzel şeyler gördük gerçekten. Tabii burada öğrencinin gayreti son derece önemli. Üniversite hem akademik anlamda sizin de söylediğiniz gibi onlara bilgi verecek ama asıl bir network ve kültür verecek. Dolayısıyla bunların gerçekleşmesi için bu kulüplerin olması şart. Biz de üniversite olarak onların ihtiyaçları doğrultusunda bize bildirdiklerinde biz de değerlendirmelerimizi elbette yaptıktan sonra onlara gereken her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz.
1: Zaman su gibi aktı geçti. Hocam nasıl geçti ben anlamadım. Yayınımıza iyi ki katıldınız. Son olarak ilave etmek istedikleriniz varsa onları alalım, yavaş yavaş kapatalım.
0: Öncelikle size çok çok teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum. Onlar elinden geleni yaptılar, puanlarını aldılar. Diliyorum ki tercihleri de bu anlamda onlara gerçekten hayırlara vesile olsun. Güzel yerlere gelirler mesleki anlamda. Çünkü meslek onların bütün hayatını etkileyecek şey. Bir olgu olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla ben onlara tekrar başarılar diliyorum. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ailesi olarak onların yanında olduğumuzu her zaman ifade etmek istiyorum. Şansların açık olmasını diliyorum.
1: Değerli dinleyiciler, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Pirkan Tapan yayınımızdaydı. Teşekkürlerimizle hocamızı uğurladık ve bugünkü yayınımızı da bu şekilde noktalıyoruz. Bir sonraki yayınımızda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
2: Küpe FM reklam.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka 2026'da sosyal medyayı nasıl etkileyecek? Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin gerçeklerinden ayırt edilemediği bir döneme giriyoruz. Bu yeni dijital çağda gerçeklik artık sonsuz şekilde kopyalanabilir bir kaynak haline gelecek. Platformların bu sentetik içerik bolluğuyla nasıl başa çıkacağı ve kullanıcı güveninin nasıl korunacağıysa en büyük soru işareti. Instagram CEO'su Adam Mosseri, internetin ilk yıllarından beri gücün kurumlardan bireylere geçtiğini ancak yapay zekanın bu dengeyi tekrar bozabileceğini belirtiyor. 2026 yılında internetteki içeriklerin büyük bir çoğunluğunun artık geleneksel yöntemlerle değil, yapay zeka ile üretildiği öngörülüyor. Bu durum içerik üreticileri için yaratıcılık çıtasını çok daha yukarılara taşıyacak. Artık sadece üretebilmek yetmeyecek, sadece sizin üretebileceğiniz özel ve taklit edilemez işler ortaya koymak başarının tek anahtarı haline gelecek. Yapay zeka her şeyi mükemmelleştirdikçe İnsanlar bilinçli olarak kusurlu olanın peşine düşecek. Mosseri, gelecekte parlak ve pürüzsüz görsellerin yerini net olmayan, sallantılı çekilen ve ham duran estetiğin alacağını söylüyor. Kusurlar artık birer estetik tercih değil, içeriğin gerçek olduğunun kanıtı ve savunma mekanizması sayılacak. İnsanların artık cilalı ve profesyonel duran her şeye karşı doğal bir şüpheyle yaklaşacağı, şeffaf olanın kazanacağı bir döneme giriyoruz. Peki neyin gerçek, neyin sahte olduğunu nasıl anlayacağız? Instagram patronu sahte medyayı kovalamaktansa gerçek medyayı damgalamanın daha mantıklı olduğunu savunuyor. Bu kapsamda kamera üreticileriyle işbirliği yapılarak çekim anında dijital imza atılması planlanıyor. Bu dijital parmak izleri bir içeriğin kim tarafından ve ne zaman paylaşıldığına dair şeffaf bir kanıt sunacak. Instagram içerik üreticilerini korumak için orijinal içerikleri sıralamada öne çıkaracak ve AI etiketlerini çok daha görünür kılacak.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Türkiye'de dün 9 ilde yangın çıktı. Alevlerle mücadele Antalya, Muğla, Balıkesir ve İzmir'de devam ediyor. Yangınları söndürme çalışmaları devam ederken meteorolojiden fırtına şeklinde kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. ABD'de yapılan anket seçmenin Başkan Donald Trump'a desteğinin %32'ye gerilediğini ortaya koydu. Ankette ayrıca katılımcıların %54'ü ABD'nin İran'la yaptığı savaşı kazanamadığı, %36'lık bir kesimi ise kazandığı görüşünü paylaştı. Tekirdağ Ansaray ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5000 saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındığı bildirildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Górnik Zabrze maçının ardından konuşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal turu geçtiklerini ama maçtan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 41 kuruş, 1 euro 54 lira 38 kuruş, gram altın 6147 liradan, çeyrek altın 9975 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 27, Tekirdağ 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 33 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. 30 Temmuz Perşembe sabahından haftayı son sürat devirmeye hazır olan herkese selamlar. Hafta sonuna sadece 2 gün kaldı. Temmuz ayına veda etmemize ise sadece 1 gün. Bugün yazın enerjisini sonuna kadar sömürüyoruz. Güneş pırıl pırıl, kahveler taze, müziklerimiz ise bomba gibi. Büyük ilgi gören Symphony Club projesine hız kesmeden devam eden Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde kaydedilen konser serisinin yeni durağında Işıklı Yol şarkısını okuyan Türkçe pop klasiği Işıklı Yol'la senfonik düzenlemeyle bu kez çok daha güçlü ve derinlikli bir yorum kazandırdığı şarkısıyla Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden 30. sanat yılını kutlayan Fettah Can bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
6: Küpe FM. Nirvana with Mantra.

Trafikte olanlar, işinin başında olanlar, hala yataktan çıkmaya direnenler. Hepiniz hoş geldiniz. Kulaklarınızı takın, sesi biraz daha açın. Önümüzdeki birkaç saat boyunca tüm yorgunluğunuzu unutturmaya geliyoruz. Milyonlarca dinlenmeye ulaşan Ellerin Boş Araba ve Salına Salınayla dijital platformlarda geniş kitlere ulaşan, Spotify'da liste kapaklarında yer alan, şimdi enerjisini tatlı belayla bir üst seviyeye taşıyan, yaz ruhunu yansıtan yeni teklisiyle hareketli altyapısı, akılda kalan melodisi ve güçlü vokal ile sezonun en iddialı şarkıları arasında yer almaya aday söz konusu şarkısıyla Melisa radyolarınızda.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında. 0541 549 5421.
4: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe.

0: FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik. Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

Perşembe'nin o tatlı hafta bitiyor hissi çoktan üstümüze sindi bile. Temmuz ayının bu son günlerinde sabah rüzgarının, demli bir çayın ve güzel bir sohbetin tadını çıkaralım istiyoruz. Şehir yavaş yavaş uyanırken biz de yine sizinle aynı frekansta, aynı duygularda buluştuk. Dinleyicisini Anadolu'nun zengin müzik mirasından beslenen özgün bir yolculuğa davet ettiği Selim Çaldır'ın imzalı düzenlemesiyle Anadolu folk geleneğini nostaljik ve hafif psikedelik bir sound anlayışıyla bugüne taşıdığı Vallahi Severim isimli parçayla Elif Kaya bizlere sesleniyor.

0: Reklam. Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumper van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Başak Ticaret Erçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: yanarsam.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
4: Küpe FM Haber.
5: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 66 kuruş zam geleceği bildirildi. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 13 maddesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanamayan öğrenciler 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek. İçişleri Bakanlığı araçlara takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi ekipmanlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık söz konusu ekipmanların araçta teknik değişiklik olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek bu donanımlar nedeniyle trafik cezası uygulanmaması gerektiğini duyurdu. Edirne'nin CHP Keşan ilçe yönetimi ile kadın kolları ve gençlik kolları yönetimi toplu şekilde istifa ederek yeni partiye katılacaklarını duyurdu.
4: Spor.
5: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'ye veda planladıklarını ve bunu da kendisine ilettiklerini belirterek Arjantinli Yıldız'dan cevap beklediklerini söyledi. Beşiktaş 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'la karşılaşacak. Müsabaka saat 20'de başlayacak.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 41 kuruş, 1 euro 54 lira 38 kuruş, gram altın 6147 liradan, çeyrek altın 9975 liradan alıcı buluyordu.
4: Hava durumu.
5: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 27, Tekirdağ 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 33 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

30 Temmuz Perşembe gününden herkese selamlar. Temmuz bitiyor, takvimlerden bir yaprak daha kopuyor ama biz hala buradayız. Yine kulaklarınızdayız. Kariyerinin ilk solo single çalışması olan Ne Oldu Böyle ile müzikseverlerin karşısına çıkan, nişanlısı Derya Ulu ile beraber söylediği 2023 yılına damga vuran Yansıma düetinin ardından kendi single çalışmasını çıkarması yönünde dinleyicilerden gelen yoğun talebe nihayet karşılık veren, güçlü kadrosu ve dinamik yapısıyla dikkat çeken, şarkının sözlerine Derya Ulu ve Sefo imzası taşıyan parçayla başarılı müzisyen ve prodüktör Asil Gök şimdi bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Perşembe gününün temposu devam ediyor. Hafta sonu bir adım daha yaklaşmışken belki işler yoğun, belki de kısa bir mola verme zamanı. O halde en sevdiğiniz şarkılarla gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz. Uzun süredir merakla beklenen yeni teklisiyle dinleyicinin karşısına çıkan, henüz resmi klibi yayınlanmamış olsa da ilk dinleyişten itibaren güçlü mesajı ve modern altyapısıyla dikkat çeken, yıllardır imzası haline gelen cesur duruşunu ve özgürlük temasını sözlerine yansıtırken, elektronik pop altyapısı ve güçlü ritim kullanımıyla güncel müzik trendlerini de yakaladığı İtaat Yok isimli parçayla Gülşen konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi Çetaş, Çeri, Silivri'ye

0: Şubenize bekliyoruz. Kerry.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Küpe FM reklam.

hiç şık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar.

ben parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte karışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostop.

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir dediler. Geldik Perşembe'ye. Hafta sonu planları kafada yapılmaya başladı mı? Patronu idare etme senaryoları hazırlandı mı? Bugün de işe gitmesen mi diyen o iç ses susturuldu mu? Hepsi tamamsa doğru yerdesiniz. Yaz turnesine hız kesmeden devam eden Didim Amfiteyatro'da verdiği konserle unutulmaz bir performansa imza atan, tüm biletlerin tükendiği konserde 2 saat boyunca enerjisi ve performansıyla dikkat çeken 2026 yazının hiti dijital platformlar ve radyoların zirvesindeki ara beniyle ilk kez bise çıkan binlerce kişinin aynı anda eşlik ettiği performansla gecenin en unutulmaz anlarından birine sahne olan Didim'in ardından Trakya, Kuşadası, Altınoluk, İstanbul, Marmaris, Bursa ve Ankara konserleriyle turnesine devam edecek Hadise radyolarınızda.

bu semtin sokaklarını. Gecenin biri, aptalın biri, kalbinin dışında bekliyor içeri girmeyi. Şarkıcıyım ben, müzik kutundayım. Arayıp bulamadığın o şarkıyım.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka 2026'da sosyal medyayı nasıl etkileyecek? Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin gerçeklerinden ayırt edilemediği bir döneme giriyoruz. Bu yeni dijital çağda gerçeklik artık sonsuz şekilde kopyalanabilir bir kaynak haline gelecek. Platformların bu sentetik içerik bolluğuyla nasıl başa çıkacağı ve kullanıcı güveninin nasıl korunacağıysa en büyük soru işareti. Instagram CEO'su Adam Mosseri, internetin ilk yıllarından beri gücün kurumlardan bireylere geçtiğini, ancak yapay zekanın bu dengeyi tekrar bozabileceğini belirtiyor. 2026 yılında internetteki içeriklerin büyük bir çoğunluğunun artık geleneksel yöntemlerle değil, yapay zeka ile üretildiği öngörülüyor. Bu durum içerik üreticileri için yaratıcılık çıtasını çok daha yukarılara taşıyacak. Artık sadece üretebilmek yetmeyecek, sadece sizin üretebileceğiniz özel ve taklit edilemez işler ortaya koymak başarının tek anahtarı haline gelecek. Yapay zeka her şeyi mükemmelleştirdikçe insanlar bilinçli olarak kusurlu olanın peşine düşecek. Mosseri, gelecekte parlak ve pürüzsüz görsellerin yerini net olmayan, sallantılı çekilen ve ham duran estetiğin alacağını söylüyor. Kusurlar artık birer estetik tercih değil, içeriğin gerçek olduğunun kanıtı ve savunma mekanizması sayılacak. İnsanların artık cilalı ve profesyonel duran her şeye karşı doğal bir şüpheyle yaklaşacağı, şeffaf olanın kazanacağı bir döneme giriyoruz. Peki neyin gerçek, neyin sahte olduğunu nasıl anlayacağız? Instagram patronu sahte medyayı kovalamaktansa gerçek medyayı damgalamanın daha mantıklı olduğunu savunuyor. Bu kapsamda kamera üreticileriyle işbirliği yapılarak çekim anında dijital imza atılması planlanıyor. Bu dijital parmak izleri bir içeriğin kim tarafından ve ne zaman paylaşıldığına dair şeffaf bir kanıt sunacak. Instagram içerik üreticilerini korumak için orijinal içerikleri sıralamada öne çıkaracak ve AI etiketlerini çok daha görünür kılacak.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenyay ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Türkiye'de dün 9 ilde yangın çıktı. Alevlerle mücadele Antalya, Muğla, Balıkesir ve İzmir'de devam ediyor. Yangınları söndürme çalışmaları devam ederken meteorolojiden fırtına şeklinde kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. ABD'de yapılan anket seçmenin Başkan Donald Trump'a desteğinin %32'ye gerilediğini ortaya koydu. Ankette ayrıca katılımcıların %54'ü ABD'nin İran'la yaptığı savaşı kazanamadığı, %36'lık bir kesimi ise kazandığı görüşünü paylaştı. Tekirdağ Saray ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5000 saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındığı bildirildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Górnik Zabrze maçının ardından konuşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal turu geçtiklerini ama maçtan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 41 kuruş, 1 euro 54 lira 38 kuruş, gram altın 6147 liradan, çeyrek altın 9975 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 27, Tekirdağ 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 33 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Kocaman bir tünaydın, saatler 12 geçti. Perşembe gününün tam ortasındayız. Mola verenler, yemeğini yiyip kahvesini yudumlayanlar ve masasının başında modunu düşürmemeye çalışanlar. Doğru frekanstasınız, günün rehavetini kapının dışında bırakıyoruz. Temponuzu yükseltecek, öğleden sonranıza enerji katacak en hit parçalarla yayındayız. Sesi biraz daha açın, öğle molanıza ritim katmaya geliyoruz. Sıradaki şarkı günün yorgunluğunu unuturacak türden. Sende de benden var 2026 turnesi kapsamında Marmaris Amfiteyatro'da müzikseverlerle buluşan, güçlü performansının yanı sıra seyirciyle kurduğu samimi diyaloglar ve eğlenceli sohbetlerle de geceye ayrı bir renk katan, Marmaris'te de solo alt geleneğini sürdüren Antalya, Çeşme, Ankara, Eskişehir, Konya, Samsun, İzmir, Adana ve Bursa konserleriyle de turnesine kaldığı yerden devam edecek Tan Taşçı ve en son single çalışması Gidişat şimdi Küpe FM frekanslarında.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
6: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

Olsun dindi, şimdi şöyle derin bir nefes alıp arkaya yaslanma zamanı. Kahveler demlendiyse, çaylar tazelendiyse kulaklarınızı takın ve bize eşlik edin. Günün geri kalanını çok daha keyifli ve hafif geçirmek için harika bir playlist hazırladık sizlere. İşinize, yolunuza ve ruhunuza iyi gelecek şarkılarla buradayız. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen uluslararası müzik festivali Dreamfest'te binlerce müzikseverlerle buluşan Aralan, Destan ve Kör Sevdan başta olmak üzere hit şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen, festival kapsamında özel bir sürprizle yapılan, adına hazırlanan Yıldız takdim edilirken bu anlamlı anı da hayranlarıyla birlikte paylaşan Zeynep Bastak'a kulak veriyoruz.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros,
2: hepimize iyi gelecek. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizi

0: güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri Jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri Jumpy Van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel, bulaşık makinesi hediye Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Cuma sabahı ise saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küp FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise son albümünde yer alan ve öncesinde Zeynep Bastık'a giden ve daha sonrasında Zeynep Bastık'ın kabul etmemesiyle Mutlu Bir Son isimli parçayı albümüne ekleyen Simge ile hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Kübe FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 66 kuruş zam geleceği bildirildi. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 13 maddesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanamayan öğrenciler 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek. İçişleri Bakanlığı araçlara takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi ekipmanlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık söz konusu ekipmanların araçta teknik değişiklik olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek bu donanımlar nedeniyle trafik cezası uygulanmaması gerektiğini duyurdu. Edirne'nin CHP Keşan ilçe yönetimi ile kadın kolları ve gençlik kolları yönetimi toplu şekilde istifa ederek yeni partiye katılacaklarını duyurdu.
2: Spor.
3: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'ye veda planladıklarını ve bunu da kendisine ilettiklerini belirterek Arjantinli Yıldız'dan cevap beklediklerini söyledi. Beşiktaş 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'la karşılaşacak. Müsabaka saat 20'de başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 41 kuruş, 1 euro 54 lira 38 kuruş, gram altın 6147 liradan, çeyrek altın 9975 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 27, Tekirdağ 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 33 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Gündüz yolculuğu başlıyor.

30 Temmuz 2026 Perşembe tarihlerimiz ve müzikal takınız. Kupa FM'de gündüz yolculuğumuza başladık. Ritmi yüksek bir şarkıyla Asil Gök bizlerleydi. Yepyeni teklisi ne oldu bize? Ne oldu böyle? Bizlerle buluştu efendim. Bugün 30 Temmuz 2026 Perşembe dediğim gibi ve bugün Trakya Müzik Festivali de başlıyor. O anlamda da önemli bir gün. Herkese, tüm dinleyicilerimize iyi eğlenceler. Bizden bilet kazananlar var. Onları da bir kez daha tebrik edelim ve iyi eğlenceler dileyelim. Harika bir 4 gün olacak. Keyifli bir festival olmasını diliyoruz. Ve sözü Sıla'ya bırakıyoruz. Yepyeni şarkılarından bir tanesi Ağırbaşlı Serseri Remix versiyonuyla şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
8: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM.
10: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Netflix'te 2026 yılının ilk yarısında en çok izlenen diziler belli olmuş değerli dinleyiciler. İlk sırayı Bridgerton'un 4. sezonu alırken I Will Find You 2. His and Hers ise 3. sırada yer almış. Listede One Piece, The Night Agent ve Avatar The Last Airbender ve Güney Kore yapımı Teach You A Lesson gibi dikkat çeken yapımlar da yer almış. Netflix'in yeni sezonları ve orijinal dizileri 2026'nın ilk yarısında küresel izlenme listelerinde kendisine yer bulmuş, damga vurmuş hatta. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Az önce Emircan İrek bizlerleydi ve şimdi ritmimizi düşürmeden İrem Derici ile devam edeceğiz yayınımıza.

0: Magnus Bunt.
1: Coupe FM reklam. Reklam.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
4: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Küpe FM reklam.

Bugün sosyal medyada şu haber kendine çok yer buluyor arkadaşlar. Beyaz Saray'la ilgili, Beyaz Saray'ın bir açıklamasıyla ilgili bir konu var. Covid-19'un kökenine ilişkin laboratuvar sızıntısı tezini yeniden savunan kapsamlı bir açıklama yapmış Beyaz Saray. Açıklamada virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan kazara sızmış olmasının en olası senaryo olduğu öne sürülmüş. Yıllar sonra böyle bir açıklama yapılması çok ilginç gerçekten. Pandemi dönemindeki bazı uygulamalar ve dönemin üst düzey sağlık yetkilileri de Beyaz Saray tarafından eleştirilmiş. Sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımların aksine yayınlanan açıklama, Covid-19 aşılarının etkisiz ya da zararlı olduğuna dair yeni bir bilimsel kanıt veya resmi bir itiraf içermiyor. Sosyal medyada böyle yansıtılıyor şu an. Açıklamanın odağı pandeminin kökeni, laboratuvar sızıntısı iddiası ve pandemi yönetimine yönelik eleştirilerden oluşuyor. Bilim dünyasında ise Covid-19'un kökeni konusunda kesin bir fikir birliği hala bulunmuyor değerli dinleyiciler. Hem doğal yayılım hem de laboratuvar kazası ihtimali farklı kurumlar tarafından tartışılmaya devam ediliyor. Günün ilginç haberlerinden bir tanesiydi ve şimdi Gökhan Türkmen'le devam ediyoruz. Gündüz yolculuğumuzun ilk saatinin sonlarına doğru. Alışmak sevmekten zor şimdi sizlerle.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Birazcık da spor diyeceğiz arkadaşlar, futbol diyeceğiz. Futbol ekonomisi diyeceğiz galiba hatta. Borsada işlem gören 4 büyük kulüp arasında en yüksek piyasa değerine Fenerbahçe sahipmiş. Yaklaşık 18.6 milyar liralık değeriyle zirvede yer alan Sarı Lacivertleri, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor izliyormuş. Böyle bir haber çıktı bugün. Uzmanlara göre kulüplerin yüksek borç yükü ve hisselere düşük yatırımcı ilgisi borsa performanslarını sınırlayan başlıca nedenler arasında.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka 2026'da sosyal medyayı nasıl etkileyecek? Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin gerçeklerinden ayırt edilemediği bir döneme giriyoruz. Bu yeni dijital çağda gerçeklik artık sonsuz şekilde kopyalanabilir bir kaynak haline gelecek. Platformların bu sentetik içerik bolluğuyla nasıl başa çıkacağı ve kullanıcı güveninin nasıl korunacağıysa en büyük soru işareti. Instagram CEO'su Adam Mosseri, internetin ilk yıllarından beri gücün kurumlardan bireylere geçtiğini ancak yapay zekanın bu dengeyi tekrar bozabileceğini belirtiyor. 2026 yılında internetteki içeriklerin büyük bir çoğunluğunun artık geleneksel yöntemlerle değil, yapay zeka ile üretildiği öngörülüyor. Bu durum içerik üreticileri için yaratıcılık çıtasını çok daha yukarılara taşıyacak. Artık sadece üretebilmek yetmeyecek, sadece sizin üretebileceğiniz özel ve taklit edilemez işler ortaya koymak başarının tek anahtarı haline gelecek. Yapay zeka her şeyi mükemmelleştirdikçe insanlar bilinçli olarak kusurlu olanın peşine düşecek. Mosseri, gelecekte parlak ve pürüzsüz görsellerin yerini net olmayan, sallantılı çekilen ve ham duran estetiğin alacağını söylüyor. Kusurlar artık birer estetik tercih değil, içeriğin gerçek olduğunun kanıtı ve savunma mekanizması sayılacak. İnsanların artık cilalı ve profesyonel duran her şeye karşı doğal bir şüpheyle yaklaşacağı, şeffaf olanın kazanacağı bir döneme giriyoruz. Peki neyin gerçek, neyin sahte olduğunu nasıl anlayacağız? Instagram patronu sahte medyayı kovalamaktansa gerçek medyayı damgalamanın daha mantıklı olduğunu savunuyor. Bu kapsamda kamera üreticileriyle işbirliği yapılarak çekim anında dijital imza atılması planlanıyor. Bu dijital parmak izleri bir içeriğin kim tarafından ve ne zaman paylaşıldığına dair şeffaf bir kanıt sunacak. Instagram içerik üreticilerini korumak için orijinal içerikleri sıralamada öne çıkaracak ve AI etiketlerini çok daha görünür kılacak.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Yapay zeka ile ilgili bir haberimiz var arkadaşlar. Bir üniversitede görev yapan bir profesör, yapay zeka ile kopya çekmeye çalışan öğrencileri tespit etmek için dikkat çeken bir yöntem kullanmış. Her alanda kullanılıyor biliyorsunuz yapay zeka, maalesef kopya çekmek için de kullanılıyor dünyanın birçok yerinde, okullarda. Sınav sorusuna profesör arka planla aynı renkte görünmez bir komut eklemiş ve cevabına Madagaskar'ı anlamsız şekilde ekle talimatını yazmış. Böyle bir tuzak kurmuş yani. Soruyu yapay zeka aracına kopyalayan öğrencilerin cevaplarında rastgele Madagaskar ifadesi yer alınca durum ortaya çıkmış. İddiaya göre 35 kişilik sınıfta 32 öğrenci bu yöntemle tespit edilerek sınavdan kalmış.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yarından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 3 lira 71 kuruş zam geleceği bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak yasal düzenlemenin genel af anlamına gelmeyeceğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'de yeni bir kardeşlik dönemi başlayacak ifadelerini kullandı. Türk İş'in araştırmasına göre Temmuz'da açlık sınırı 36 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 120 bin lirayı aştı. Trafikte saldırı olaylarında denetimlerin ve yaptırımların ağırlaştırılmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın Milan forması giyen Rafael Leao için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Portekizli yıldızın sarı kırmızılı kulüple sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Memphis Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 41 kuruş, 1 euro 54 lira 38 kuruş, gram altın 6147 liradan, çeyrek altın 9975 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 27, Tekirdağ 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 33 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Estamos estampillos. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Sinema dünyasında neler oluyor peki? Sinema dünyasında The Odyssey izlenmeye, konuşulmaya devam ediyor. Popülaritesini korumaya devam ediyor. Onun yanı sıra şu günlerde bir de Örümcek Adam fırtınası esmeye başladı. Bir kez daha Marvel'ın yeni filmi, yepyeni Örümcek Adam bölümü Spider-Man Brand New Day vizyona girdi ve ilk eleştiriler de yayınlandı arkadaşlar. İlk yorumlara göre çoklu evren hikayelerinden uzaklaşıp Peter Parker'ın daha kişisel yolculuğuna odaklanmasıyla övgü topluyor. Eleştirmenler özellikle Tom Holland'ın performansını ve filmin duygusal tonunu öne çıkarıyor. Rotten Tomatoes'ta ilk incelemeler %90'ın üzerinde olumlu puan almış. Bazı eleştirmenler tarafından son yılların en başarılı Spider-Man filmlerinden biri olarak gösterilmiş. Olumsuz yorumlarsam filmin zaman zaman klasik Marvel formülüne yaslanması ve CGI ağırlıklı final sahnelerine odaklanıyor. Ben de şu tarz eleştiriler gördüm bu arada. Yani böyle bir haber buldum internette ben ama ne kadar taraflıdır, ne kadar tarafsızdır bilemiyorum. Benim gördüğüm yorumlarda şöyle eleştiriler söz konusu. İşte görsel efektlere çok özen gösterilmiş ama filmin derinliğine, hikayesine, duygusal yapısına o kadar özen gösterilmemiş. Biraz boş bir film gibi görünüyor bu açıdan şeklinde yorumlar var. Bir Spider-Man dizisinin işte dolgu malzemesi olarak kullanılabilecek bir bölümü gibi oldukça uzun ve sıkıcı geldi gibi yorumlar da gördüm açıkçası. Ama motivasyonumuzu düşürmeyelim, sinemaya olan inancımızı kaybetmeyelim. Spider-Man'ler her zaman heyecan vericidir. Yine de bence izlemeye değer gibi görünüyor. Bugünlerin en popüler filmlerinden bir tanesi zaten. Şimdi bildiğimiz bir şarkı dinleyeceğiz. Çok uzun yıllar önce 90'lı yıllarda Hülya Avşar'dan dinlediğimiz bir şarkı var. Yürü Ya Kulum diye bir şarkı arkadaşlar. Bilenler bilir, meşhur bir şarkı. Bugünlerde Salih Bademci isimli genç bir müzisyen tarafından yorumlandı. Ve 1,5 milyona yakın izlenme aldı. YouTube'da bakalım sizler de Salih Bademci yorumuyla Yürü Ya Kulum'u beğenecek misiniz?

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik. Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414.
6: Küpe FM.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Güzel şarkılarımızla gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz. Can Demir bizlerle. Gel dedim geldin. Küpa FM'de sizlerle buluştu. Efendim bugünlerin yeni çıkan şarkıları arasında en çok konuşulan şarkı galiba Gülşen'in şarkısı. Yepyeni şarkısı bizlerle buluştu. Bir albüm gelmedi, gelemiyor, olmayacak galiba. Bu konuda ben açıkçası umutsuzluğa düştüm artık yani. Pek inanmıyorum. Her ne kadar söz verse de bu sözleri hiç yerinde tutmuyor. Ama olsun, en azından şarkılar, tekli şarkılar nadiren de olsa bizlerle paylaşıyor. Gülşen'in bu şarkısı çok tartışıldı. Genellikle beğenildi ama olumsuz eleştiriler de aldı. Her konuda böyle bir durum söz konusu zaten, biliyorsunuz inanılmaz bir linç kültürü var. Klibi de paylaştı Gülşen. Çok güzel bir klip yapmış. Oldukça sinematik ve profesyonel. Çok ateşli, çok kaliteli, çok eğlenceli görünen bir klip paylaştı sevgili Gülşen. Bu şarkısına güzel bir klip çekilmiş. İtaat Yok ve yepyeni teklisi Gülşen şimdi Küpa FM'de sizlerle.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam. Küpe FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Hepimizin tanıdığı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, çoğumuzun tanıdığı bir televizyon ünlüsü, bir şef maalesef hayatını kaybetti. MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın İstanbul Kilyos'taki evinde hayatını kaybetmesi sevenlerini ve yarışma arkadaşlarını yasa boğdu. Mekan cennet olsun diyelim. Yakınlarının bir süredir kendisine haber alamaması üzerine evinde ölü bulunan 37 yaşındaki şefin vefatıyla ilgili soruşturma başlatılmış ama kalp krizi olduğu yönünde izlenimlerin söz konusu olduğu da haberlere yansıyor efendim. Kaşıkçı'nın ölüm haberinin ardından MasterChef jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zane başta olmak üzere çok sayıda yarışmacı sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı. Başımız sağ olsun, çok erken oldu ve ölüm hiç yakışmadı ifadeleriyle duyulan üzüntü dile getirildi. 2021 sezonunun şampiyonu olan Eren Kaşıkçı yarışma sonrası gastronomi alanındaki çalışmalarıyla kariyerini sürdürüyordu. Yepyeni ve oldukça heyecanlı olduğu projeleri de vardı ama maalesef hikayesi burada bitmiş oldu. Mekanı cennet olsun diyelim. Onu o sempatik ve iyi halleriyle yetenekli aşçılık becerilerini gösterdiği anlarıyla hatırlayacağız. Hafızalarımıza güzel kazınmış olan bir isim olarak hatırlayacağız. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz programımızın son dakikalarına doğru. Şimdi Esel bizlerle olacak, şarkısı Bana Ne Bu Sevdalardan. Bir yer verin göçelim.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca, ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

açılacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

0: Küpe FM reklam.
1: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Küpa FM'de gündüz yolculuğumuzu artık bitireceğiz. Bir güzel şarkı daha dinleyeceğiz. Son şarkımız olacak. Sonrasında haber merkezimizdeyiz efendim. Bu arada son bir haber olarak şunu da paylaşmak istiyorum. Orman yangınları da ülkemizde maalesef devam ediyor. Balıkesir, Muğla, Antalya ve Mersin'de orman yangınlarıyla mücadele maalesef sürüyor. Balıkesir'in Gömeç, Muğla'nın Seydikemer, Antalya'nın Kaş ve Mersin'in Aydıncık ilçelerinde alevlerle mücadele devam ediyor. Tüm ekiplerimize Allah kolaylık versin diyelim. Umarız en kısa zamanda bu yangınlar söndürülür diyelim. Ve bugünkü programımızı noktalayalım. Nigar Muharrem bizlerle beraber olacak. Şarkısı Kendinden Bir Şeyler Bırak. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında Dilek'le müzik keyfi başlıyor efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Türkiye'de dün 9 ilde yangın çıktı. Alevlerle mücadele Antalya, Muğla, Balıkesir ve İzmir'de devam ediyor. Yangınları söndürme çalışmaları devam ederken meteorolojiden fırtına şeklinde kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. ABD'de yapılan anket seçmenin Başkan Donald Trump'a desteğinin %32'ye gerilediğini ortaya koydu. Ankette ayrıca katılımcıların %54'ü ABD'nin İran'la yaptığı savaşı kazanamadığı, %36'lık bir kesimi ise kazandığı görüşünü paylaştı. Tekirdağ Saray ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5000 saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındığı bildirildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk maçta elde ettiği 1-0'lık galibiyetin avantajıyla adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Sturm Graz'ın rakibi oldu. Górnik Zabrze maçının ardından konuşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal turu geçtiklerini ama maçtan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 41 kuruş, 1 euro 54 lira 38 kuruş, gram altın 6147 liradan, çeyrek altın 9975 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 27, Tekirdağ 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 33 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

olanlar, dünyadan göç etmeler, kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler, senleyken beraber.

FM'den iyi günler. 30 Temmuz Perşembe gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Trakya Müzik Festivali bugün başlıyor. İlk sahne alacak grup Manga olacak. Biz de bugün programa Manga ile başlıyoruz.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Küpe FM Reklam.
2: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Belluna'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Belluna Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Küpe FM Reklam.

Trakya Müzik Festivali bugün başlıyor. Saros Körfezi Yayla sahilinde düzenlenen festivale bilet almak için geç kalmadınız. Kombine biletlerinizi hemen alıp 4 gün üst üste birbirinden güzel isimleri dinleyebilirsiniz. Biz de şimdi festivalde sahne alacak Madrigal'le devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Küpe FM Reklam.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
6: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
7: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Diyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Baba Eski Tarım ve Kültür Festivali devam ediyor. Festivalin ikinci akşamında Ufuk Beydemir sahne aldı. Festival bugün Kıraç konseriyle devam edecek.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka 2026'da sosyal medyayı nasıl etkileyecek? Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin gerçeklerinden ayırt edilemediği bir döneme giriyoruz. Bu yeni dijital çağda gerçeklik artık sonsuz şekilde kopyalanabilir bir kaynak haline gelecek. Platformların bu sentetik içerik bolluğuyla nasıl başa çıkacağı ve kullanıcı güveninin nasıl korunacağıysa en büyük soru işareti. Instagram CEO'su Adam Mosseri, internetin ilk yıllarından beri gücün kurumlardan bireylere geçtiğini ancak yapay zekanın bu dengeyi tekrar bozabileceğini belirtiyor. 2026 yılında internetteki içeriklerin büyük bir çoğunluğunun artık geleneksel yöntemlerle değil, yapay zeka ile üretildiği öngörülüyor. Bu durum içerik üreticileri için yaratıcılık çıtasını çok daha yukarılara taşıyacak. Artık sadece üretebilmek yetmeyecek, sadece sizin üretebileceğiniz özel ve taklit edilemez işler ortaya koymak başarının tek anahtarı haline gelecek. Yapay zeka her şeyi mükemmelleştirdikçe İnsanlar bilinçli olarak kusurlu olanın peşine düşecek. Mosseri, gelecekte parlak ve pürüzsüz görsellerin yerini net olmayan, sallantılı çekilen ve ham duran estetiğin alacağını söylüyor. Kusurlar artık birer estetik tercih değil, içeriğin gerçek olduğunun kanıtı ve savunma mekanizması sayılacak. İnsanların artık cilalı ve profesyonel duran her şeye karşı doğal bir şüpheyle yaklaşacağı, şeffaf olanın kazanacağı bir döneme giriyoruz. Peki neyin gerçek, neyin sahte olduğunu nasıl anlayacağız? Instagram patronu sahte medyayı kovalamaktansa gerçek medyayı damgalamanın daha mantıklı olduğunu savunuyor. Bu kapsamda kamera üreticileriyle işbirliği yapılarak çekim anında dijital imza atılması planlanıyor. Bu dijital parmak izleri bir içeriğin kim tarafından ve ne zaman paylaşıldığına dair şeffaf bir kanıt sunacak. Instagram içerik üreticilerini korumak için orijinal içerikleri sıralamada öne çıkaracak ve AI etiketlerini çok daha görünür kılacak.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yarından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 3 lira 71 kuruş zam geleceği bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak yasal düzenlemenin genel af anlamına gelmeyeceğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'de yeni bir kardeşlik dönemi başlayacak ifadelerini kullandı. Türk İş'in araştırmasına göre Temmuz'da açlık sınırı 36 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 120 bin lirayı aştı. Trafikte saldırı olaylarında denetimlerin ve yaptırımların ağırlaştırılmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın Milan forması giyen Rafael Leao için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Portekizli yıldızın sarı kırmızılı kulüple sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Memphis Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 41 kuruş, 1 euro 54 lira 38 kuruş, gram altın 6147 liradan, çeyrek altın 9975 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 27, Tekirdağ 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 33 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Ünlü şarkıcı Gülşen, İtaat Yok adlı şarkısıyla müzikseverlerin beğenisini topladı. Söz ve müziği Gülşen imzası taşıyan, düzenlemesini Ozan Çolakoğlu'nun üstlendiği şarkı, dijital müzik platformlarında ilgi gören çalışmalar arasında yer aldı.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Küpe FM Reklam. Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel, bulaşık makinesi hediye Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Küpe FM Reklam.
6: Küpe FM.
0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Saros Körfezi Yaylı Sahili Mustafa Altunhan tesislerinde düzenlenen Trakya Müzik Festivali'nde yarın sahne alacak Adamlar grubuyla müzik keyfi devam ediyor.

0: Yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
4: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
2: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

Çorlu'da düzenlenen 6. Sokak Basketbol Turnuvası'nda Can Bonomo sahne alacak. Sanatçı bu akşam saat 21'de Cumhuriyet Parkı'nda sahne alarak sporseverler ve müzikseverleri coşku dolu bir gece

başa düşer. Deli düşüm yaşarken ölmüşüm. Şu sevdiğim yar olmasa düşünmeden kaçarım.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
1: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor. Bak.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Küpe FM reklam.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
4: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumper van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
5: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
8: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
10: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Küpe FM reklam.
11: Küpe FM.
10: Trakya Müzik Festivali'nde bugün sahne alacak gruplardan biri olan Pera ile veda ediyoruz. Yarın saat 15'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yarından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 3 lira 71 kuruş zam geleceği bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak yasal düzenlemenin genel af anlamına gelmeyeceğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'de yeni bir kardeşlik dönemi başlayacak ifadelerini kullandı. Türk İş'in araştırmasına göre Temmuz'da açlık sınırı 36 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 120 bin lirayı aştı. Trafikte saldırı olaylarında denetimlerin ve yaptırımların ağırlaştırılmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın Milan forması giyen Rafael Leao için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Portekizli Yıldız'ın sarı kırmızılı kulüple sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Memphis Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 41 kuruş, 1 euro 54 lira 38 kuruş, gram altın 6147 liradan, çeyrek altın 9975 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Radyonuz Küpü FM'den 30 Haziran gününden herkese merhaba. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Radyolarınızdayım. Sezen Aksu, Ceylan ikilisiyle başlayacağız. İkili bir araya geldi ve Sezen Aksu genelde kolay kolay ondan düet dinlemek zordur. Ceylan Ertem genç yıldıza destek vermek istedi. Hıçkırık'la şimdi bizlerle buluşuyorlar. Hoş geldiniz.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
8: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107 Altı, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığı.

0: 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Küpe FM reklam.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

Radyonuz Küpe FM'de beklenen Murat Boz şarkılarından birisine de kavuştuk bugünlerde, bu güzel yaz gününde. Yara Tuz'la şimdi dinleme zamanı geldi kendisini. Herkese keyifli dakikalar, mutlu akşamlar. İyi müziğin doğru adresindesiniz.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam. Küp FM. Ah.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Yapay zeka 2026'da sosyal medyayı nasıl etkileyecek? Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin gerçeklerinden ayırt edilemediği bir döneme giriyoruz. Bu yeni dijital çağda gerçeklik artık sonsuz şekilde kopyalanabilir bir kaynak haline gelecek. Platformların bu sentetik içerik bolluğuyla nasıl başa çıkacağı ve kullanıcı güveninin nasıl korunacağıysa en büyük soru işareti. Instagram CEO'su Adam Mosseri, internetin ilk yıllarından beri gücün kurumlardan bireylere geçtiğini, ancak yapay zekanın bu dengeyi tekrar bozabileceğini belirtiyor. 2026 yılında internetteki içeriklerin büyük bir çoğunluğunun artık geleneksel yöntemlerle değil, yapay zeka ile üretildiği öngörülüyor. Bu durum içerik üreticileri için yaratıcılık çıtasını çok daha yukarılara taşıyacak. Artık sadece üretebilmek yetmeyecek, sadece sizin üretebileceğiniz özel ve taklit edilemez işler ortaya koymak başarının tek anahtarı haline gelecek. Yapay zeka her şeyi mükemmelleştirdikçe insanlar bilinçli olarak kusurlu olanın peşine düşecek. Mosseri, gelecekte parlak ve pürüzsüz görsellerin yerini net olmayan, sallantılı çekilen ve ham duran estetiğin alacağını söylüyor. Kusurlar artık birer estetik tercih değil, içeriğin gerçek olduğunun kanıtı ve savunma mekanizması sayılacak. İnsanların artık cilalı ve profesyonel duran her şeye karşı doğal bir şüpheyle yaklaşacağı, şeffaf olanın kazanacağı bir döneme giriyoruz. Peki neyin gerçek, neyin sahte olduğunu nasıl anlayacağız? Instagram patronu sahte medyayı kovalamaktansa gerçek medyayı damgalamanın daha mantıklı olduğunu savunuyor. Bu kapsamda kamera üreticileriyle işbirliği yapılarak çekim anında dijital imza atılması planlanıyor. Bu dijital parmak izleri bir içeriğin kim tarafından ve ne zaman paylaşıldığına dair şeffaf bir kanıt sunacak. Instagram, içerik üreticilerini korumak için orijinal içerikleri sıralamada öne çıkaracak ve AI etiketlerini çok daha görünür kılacak.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Silivri Şen Yay ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: sevsem ben seni.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Kübe FM.
3: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde

0: ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yarından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 3 lira 71 kuruş zam geleceği bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak yasal düzenlemenin genel af anlamına gelmeyeceğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'de yeni bir kardeşlik dönemi başlayacak ifadelerini kullandı. Türk İş'in araştırmasına göre Temmuz'da açlık sınırı 36 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 120 bin lirayı aştı. Trafikte saldırı olaylarında denetimlerin ve yaptırımların ağırlaştırılmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedildi.
1: Spor.
2: Galatasaray'ın Milan forması giyen Rafael Leao için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Portekizli yıldızın sarı kırmızılı kulüple sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Memphis Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 41 kuruş, 1 euro 54 lira 38 kuruş, gram altın 6147 liradan, çeyrek altın 9975 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Herkese keyifli akşamlar. Yaz akşamına Zeynep Bastık'la ilerliyoruz. Bana sorma bizlerle.

0: Küpe FM reklam. Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707. Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmesin.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
9: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Yaz akşamına ilerlerken şimdi bir yaz şarkısıyla sizleri buluşturmak istedim. 2003 yazına gidelim ve o yazın en sevilen yaz şarkısıyla sizleri buluşturalım. Çilek ve Berksan Küpe FM'de.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri Kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: aşk yancısına, kalp sancısına, yok ilişmem bir daha.
1: Radyonuz Küpü FM'de beraberdik sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Sizlerleydim 30 Haziran akşamında. Radyonuzdaydım. Ayşe Hatun Önal ve Su Damlası'yla sizleri buluşturma zamanı geldi. Hoşçakalın.

Herkese merhaba. Bir akşamda daha burada sizlerleyim. Neredeyiz? Küpe FM'deyiz. Neredeyiz? Güne vedadayız. Güne en güzel şarkılarla ve tabii ki onlara eşlik ederek veda edeceğiz efendim. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpyvan'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
6: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
7: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
8: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
9: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
10: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM

Fatma Turgut'la ikimizden biriyle devam edelim. Çok ilginç bir haber gördüm. 24 yaşındaki kadın her gün sadece yumurta ve ekmek yiyerek 97 bin dolar biriktirmiş. 40 yaşına kadar 1.3 milyon dolar biriktirmeyi hedefliyormuş. Yumurta ve ekmek de güzel. Hem karbonhidrat var hem protein var. Yani zaten baya baya bir açlık da yapmış oluyor. Tek öğün yiyorsa bunu. Hani var ya aralıklı oruç falan. O açıdan da yani kendine faydası olabilir ama iyi para biriktirmiş. Vallahi helal olsun. Ve işte Fatma Turgut.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Çok güzel gülüyorsun diyecek Blok 3 ve Poizi ve ben de sizlere araştırmalara göre en çapkın burç kadını sıralamasını söyleyeceğim. Birinci sırada terazi, ikinci sırada koç, üçüncü sırada akrep, dördüncü sırada boğa, beşinci sırada aslan, altıncı sırada yengeç, yedinci sırada yay, sekizinci sırada başak, dokuzuncu sırada ikizler, onuncu sırada balık, on birinci sırada kova ve on ikinci sırada oğlak varmış efendim. Böyle de ilginç bir şeydi, sizle de paylaşayım dedim. Arada biliyorsunuz böyle burçlardan da haberler veriyorum tabii ki sizlere diyor, sözümüzü bırakıyorum.

Ben bu gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: BFM Reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bilimle gelecek.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

Gülben Ergen'le Arka Sokaklar'la devam edeceğiz şimdi. Bu arada Gülben Ergen biliyorsunuz ki Instagram'da abonelik sistemi açtı. 1308 kişi abone olmuş. 79.99 TL'ymiş ücret. Ve bu gelir de 100 bin lira falanmış. 1300 kişi vallahi çok değil. Öyle hesaplar var ki daha da böyle milyonlar falan takip ediyor. Ve Gülben Ergen'le Arka Sokaklar'la devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Söz müzik Gülşen. Aranje tabii ki Ozan Çolakoğlu. Vokal Rain Man ve Edis. Efendim yapım Ozinga. Yıl 2026 ve haftanın şarkısı İtaat Yok. Gülşen'in o güzel yorumuyla şimdi burada bizlerle olacak. Bu arada Instagram'da bizleri takip edin. Ülkenizin, bölgenizin gündeminden, bizlerden ve tabii ki radyonuzdan haberdar olun diyor. Sözü Gülşen'e bırakıyorum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka 2026'da sosyal medyayı nasıl etkileyecek? Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin gerçeklerinden ayırt edilemediği bir döneme giriyoruz. Bu yeni dijital çağda gerçeklik artık sonsuz şekilde kopyalanabilir bir kaynak haline gelecek. Platformların bu sentetik içerik bolluğuyla nasıl başa çıkacağı ve kullanıcı güveninin nasıl korunacağıysa en büyük soru işareti. Instagram CEO'su Adam Mosseri, internetin ilk yıllarından beri gücün kurumlardan bireylere geçtiğini ancak yapay zekanın bu dengeyi tekrar bozabileceğini belirtiyor. 2026 yılında internetteki içeriklerin büyük bir çoğunluğunun artık geleneksel yöntemlerle değil, yapay zeka ile üretildiği öngörülüyor. Bu durum içerik üreticileri için yaratıcılık çıtasını çok daha yukarılara taşıyacak. Artık sadece üretebilmek yetmeyecek, sadece sizin üretebileceğiniz özel ve taklit edilemez işler ortaya koymak başarının tek anahtarı haline gelecek. Yapay zeka her şeyi mükemmelleştirdikçe insanlar bilinçli olarak kusurlu olanın peşine düşecek. Mosseri, gelecekte parlak ve pürüzsüz görsellerin yerini net olmayan, sallantılı çekilen ve ham duran estetiğin alacağını söylüyor. Kusurlar artık birer estetik tercih değil, içeriğin gerçek olduğunun kanıtı ve savunma mekanizması sayılacak. İnsanların artık cilalı ve profesyonel duran her şeye karşı doğal bir şüpheyle yaklaşacağı, şeffaf olanın kazanacağı bir döneme giriyoruz. Peki neyin gerçek, neyin sahte olduğunu nasıl anlayacağız? Instagram patronu sahte medyayı kovalamaktansa gerçek medyayı damgalamanın daha mantıklı olduğunu savunuyor. Bu kapsamda kamera üreticileriyle işbirliği yapılarak çekim anında dijital imza atılması planlanıyor. Bu dijital parmak izleri bir içeriğin kim tarafından ve ne zaman paylaşıldığına dair şeffaf bir kanıt sunacak. Instagram içerik üreticilerini korumak için orijinal içerikleri sıralamada öne çıkaracak ve AI etiketlerini çok daha görünür kılacak.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Nilüfer'le devam edelim. Nilüfer'den bir Mavilim dinleyelim. Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de bir konser verdi. Maviler giymiş, çok da yakışmış. O yüzden Mavilim'i çalmak geldi aklıma. Gerçekten 71 yaşında ve kariyerinin zirvesinde, hep zirvedeydi zaten uzun yıllardan beri. Bu yaşta da sahnede canlı canlı söyleyebilmek kolay değil. Yarı yaşındakilerin söyleyemediğini de biliyoruz. Ve işte Nilüfer bizlerle.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel, bulaşık makinesi hediye Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM

Mebrure ile değilimle devam ederim. Bu arada erkekler yanlarında eşleri olduğu zaman çok daha kaliteli bir uyku uyuyorlarmış. Ya bu sadece erkekler için geçerli değil bence. Sevdikleriyle yanında uyuyan herkes için geçerli bu. Kadınlar için de geçerli. Aynı çatı altında, huzurlu bir ev ortamında uyumak da tabii ki herkese nasip olmayabiliyor. Aman olsun, dünyanın en güzel şeyi diyor. Sözü Mebrure'ye bırakıyorum.

0: reklam.
1: Çerkezköy Bafra Pidecisi günün şarkısını sunar.

0: FM reklam.
1: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
3: Yalancı şahidimle Edis'le devam edelim. Ekran görüntüsü almak artık cezaya tabi, biliyorsunuz. Yani belki de bilmiyorsunuz. Şimdi bildiniz. Ben söylüyorum çünkü ben de yeni öğrendim. Yargıtay'ın emsal kararına göre WhatsApp yazışmalarını izinsiz paylaşanlar şartlara göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Biliyorsunuz izinsiz kayıt almak da suç, delil olarak bile veremiyorsunuz yani. Birinin izinsiz bir şekilde itirafını, bir şeyini aldınız falan. Öyle bir şeyler var ama şeyde seyrediyoruz ya dizilerde, oradan duyduklarımı söylüyorum ben de. Ve işte Edis, yalancı şahidim.

Efendim İrem Derici ile devam edelim. İrem Derici'den ne dinleyelim? Dantel dinleyelim. Seviyorum ben bu şarkıyı. Geçen gün diyor ki bir fotoğraf paylaşıyor daha doğrusu İrem Derici. Ve herkes diyor ki aa ne oldu dolgu mu yaptırdın? Çenesinde böyle bir çıkıntı oluşmuş. O da diyor ki dolgu yaptırdı diyenlere. Beni bir şey ısırdı. Böyle bir dolgu yaptıracak halim yok. Averel Dalton'a döndüm. Ne ısırdıysa tamamen onun suçu diyor. Evet, yaz dönemi biraz sıkıntılı bu açıdan. Çok dikkat etmek lazım. Acayip acayip bir sinekler minekler ortalarda geziyorlar. Ve işte İrem Derici.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka 2026'da sosyal medyayı nasıl etkileyecek? Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin gerçeklerinden ayırt edilemediği bir döneme giriyoruz. Bu yeni dijital çağda gerçeklik artık sonsuz şekilde kopyalanabilir bir kaynak haline gelecek. Platformların bu sentetik içerik bolluğuyla nasıl başa çıkacağı ve kullanıcı güveninin nasıl korunacağıysa en büyük soru işareti. Instagram CEO'su Adam Mosseri, internetin ilk yıllarından beri gücün kurumlardan bireylere geçtiğini ancak yapay zekanın bu dengeyi tekrar bozabileceğini belirtiyor. 2026 yılında internetteki içeriklerin büyük bir çoğunluğunun artık geleneksel yöntemlerle değil yapay zeka ile üretildiği öngörülüyor. Bu durum içerik üreticileri için yaratıcılık çıtasını çok daha yukarılara taşıyacak. Artık sadece üretebilmek yetmeyecek, sadece sizin üretebileceğiniz özel ve taklit edilemez işler ortaya koymak başarının tek anahtarı haline gelecek. Yapay zeka her şeyi mükemmelleştirdikçe insanlar bilinçli olarak kusurlu olanın peşine düşecek. Mosseri gelecekte parlak ve pürüzsüz görsellerin yerini net olmayan, sallantılı çekilen ve ham duran estetiğin alacağını söylüyor. Kusurlar artık birer estetik tercih değil, içeriğin gerçek olduğunun kanıtı ve savunma mekanizması sayılacak. İnsanların artık cilalı ve profesyonel duran her şeye karşı doğal bir şüpheyle yaklaşacağı, şeffaf olanın kazanacağı bir döneme giriyoruz. Peki neyin gerçek, neyin sahte olduğunu nasıl anlayacağız? Instagram patronu sahte medyayı kovalamaktansa gerçek medyayı damgalamanın daha mantıklı olduğunu savunuyor. Bu kapsamda kamera üreticileriyle işbirliği yapılarak çekim anında dijital imza atılması planlanıyor. Bu dijital parmak izleri bir içeriğin kim tarafından ve ne zaman paylaşıldığına dair şeffaf bir kanıt sunacak. Instagram içerik üreticilerini korumak için orijinal içerikleri sıralamada öne çıkaracak ve AI etiketlerini çok daha görünür kılacak.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Ben ise haftanın son gününde yarın yine burada sizlerleyim.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 52 56 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zeka 2026'da sosyal medyayı nasıl etkileyecek? Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin gerçeklerinden ayırt edilemediği bir döneme giriyoruz. Bu yeni dijital çağda gerçeklik artık sonsuz şekilde kopyalanabilir bir kaynak haline gelecek. Platformların bu sentetik içerik bolluğuyla nasıl başa çıkacağı ve kullanıcı güveninin nasıl korunacağıysa en büyük soru işareti. Instagram CEO'su Adam Mosseri, internetin ilk yıllarından beri gücün kurumlardan bireylere geçtiğini ancak yapay zekanın bu dengeyi tekrar bozabileceğini belirtiyor. 2026 yılında internetteki içeriklerin büyük bir çoğunluğunun artık geleneksel yöntemlerle değil, yapay zeka ile üretildiği öngörülüyor. Bu durum içerik üreticileri için yaratıcılık çıtasını çok daha yukarılara taşıyacak. Artık sadece üretebilmek yetmeyecek, sadece sizin üretebileceğiniz özel ve taklit edilemez işler ortaya koymak başarının tek anahtarı haline gelecek. Yapay zeka her şeyi mükemmelleştirdikçe İnsanlar bilinçli olarak kusurlu olanın peşine düşecek. Mosseri, gelecekte parlak ve pürüzsüz görsellerin yerini net olmayan, sallantılı çekilen ve ham duran estetiğin alacağını söylüyor. Kusurlar artık birer estetik tercih değil, içeriğin gerçek olduğunun kanıtı ve savunma mekanizması sayılacak. İnsanların artık cilalı ve profesyonel duran her şeye karşı doğal bir şüpheyle yaklaşacağı, şeffaf olanın kazanacağı bir döneme giriyoruz. Peki neyin gerçek, neyin sahte olduğunu nasıl anlayacağız? Instagram patronu sahte medyayı kovalamaktansa gerçek medyayı damgalamanın daha mantıklı olduğunu savunuyor. Bu kapsamda kamera üreticileriyle işbirliği yapılarak çekim anında dijital imza atılması planlanıyor. Bu dijital parmak izleri bir içeriğin kim tarafından ve ne zaman paylaşıldığına dair şeffaf bir kanıt sunacak. Instagram içerik üreticilerini korumak için orijinal içerikleri sıralamada öne çıkaracak ve AI etiketlerini çok daha görünür kılacak.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şen Yay ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Küpe FM'den herkese iyi akşamlar. Bugün 30 Temmuz Perşembe. Umarım günün yorgunluğunu bir kenara bırakmış, kendinize küçük de olsa bir mola verebilmişsinizdir. Dışarıda yaz akşamlarının sıcak ama keyifli bir havası var. Biz de bu akşam boyunca en sevilen şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Hazırsanız Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

İdo Tatlıses'ten yepyeni bir sayfa geldi diyebiliriz. Yıkılmaz Öyle isimli yeni çalışmasıyla hem müziğinde hem de sahne tarzında ciddi bir değişime gitmiş. İmajını yenilemiş, repertuvarını güncellemiş. Açıkçası sanatçılar zaman zaman böyle değişimlere ihtiyaç duyuyor. Eğer dinleyici de bu değişimi sahiplenirse ortaya çok güzel işler çıkabiliyor. Görünen o ki İdo Tatlıses de yeni dönemiyle dinleyicisinden olumlu geri dönüşler almayı başarmış.

Ebru Yaşar da farklı bir projeyle karşımızda. 6 artı 1 adını verdiği akustik serisinin ilk bölümünde ama 988 ile birlikte seslendirdiği Elini Ver dinleyiciyle buluştu. Akustik düzenlemeler zaten son dönemde oldukça ilgi görüyor. Bir de güçlü sesler bir araya gelince ortaya keyifli işler çıkabiliyor. İlk düet beğenilince şimdi herkes projenin devamını ve sıradaki konuk sanatçıyı merak etmeye başladı bile.

ki geçtiğimiz günlerde katıldığı bir müzik yarışmasının finalinde sahne aldı. Gençlerle de bir araya gelen Alena Tilki, yeteneğine güvenen herkesin kendini özgürce ifade etmesini gerektiğini söyledi. Bence bu çok önemli bir mesaj. Çünkü bazen en büyük engel insanın kendine koyduğu sınırlar olabiliyor.

Sıradaki ismimiz Bilal Sonses. Açıkçası onun şarkılarında insanın kendinden bir şeyler bulmaması çok zor. Sözler ayrı etkiliyor, yorum ayrı etkiliyor. Bazen günün yorgunluğunu atmanın en güzel yolu sevdiğin bir şarkıya eşlik etmek oluyor. Bakalım bu parça sizde nasıl bir iz bırakacak?

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Küpe FM'den Ağza Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesai yakalan arkadaşlarıma bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenlere ise güzel bir akşam diliyorum. Şimdi sırada çok sevdiğim bir şarkı var. Ama ilk önce Küpe FM hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

ile Sally bence yaz akşamlarına en çok yakışan seslerden biri. Şarkıları başlar başlamaz insanın modunu değiştiriyor. Eğer şu an trafikteyseniz ya da balkonda seri serin bizi dinliyorsanız ya da mesaideyseniz bu şarkıya eşlik etmemeniz çok zor olacak.

Şimdi sırada İrem Derici var. Kendisini sadece sesiyle değil, samimiyetiyle de seviyoruz bence. Ne hissediyorsa onu söyleyen, şarkılarında da bunu dinleyiciye geçiren isimlerden biri. Kim bilir, belki birazdan çalacak şarkısı size eski bir anıyı hatırlatır.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Bu arada Küpe FM'i hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerimizden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde, günahım var da ben ondan korkmam. Tutmadım mı söyle,

Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle

gireceğim kapına. Önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara,

bu söylediklerimi daha önce uydurduğun yalanlarla bir tutma. Belki en güzelleri değildir ama dost doğrudur göz bebeğim, dost doğrudur inan bana. Yaz bir kenara, yaz meleğim.

edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak. Yoksa...

bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla. Kalsın hak yolunda baksın. Geride